0: Okey bir şeyle balet. Okey ne ne.
1: Abi ya sen
0: bak. Bağlaştın tuttan tutmasın. Ne olmuş?